Çay, gitar ya ime Yakındı bırdaşuri Yon yakındı areye Por nya eleji Por nya eleji